0: Fritz. Beste Musik. Oriental Pop mit RG Erkan.
1: Orada dur, ora benim sınır olur. Geçenin haline...